0: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Ben özledim.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye, kendine

Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur da güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Smokin bizim işimiz.

0: daha çekici.
1: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.

0: gücü, Türkcell çözüm gücü. Türkcell'le bağlantı
1: hayata. Reklam. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
2: Avro bölgesinde inşaat üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre %1,3 geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ile Avro bölgesinin Haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı. Buna göre Avro bölgesinde inşaat üretimi Haziran'da bir önceki aya kıyasla %1,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,7 azaldı. Avrupa Birliği'nde ise inşaat üretimi Haziran'da aylık bazda %1 gerilerken yıllık bazda %0,2 arttı.
1: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

0: konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Bir reklam. Burası Radyo Turkuaz. Burası iyi müziğin adresi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Auntie, baby,
1: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklam.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Sadık çekiliş, yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyeleri.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

kayıpları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla...

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com'te.

0: daha çekici.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarında

0: maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var.

0: çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Diyanar Günün şarkısını sundu.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Misiniz? Altın Yıldız Classics.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bugün Getir Büyük'te 180 gram Pınar Labne 62 lira, 15'li CP yumurta 75 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Getir,
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: Rona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak masa seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
8: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük borçluluğun ülke ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğunu belirtti. Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin borç stoku verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Şimşek, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasına oranının da bu yılın ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Radyo Turkuaz Minimix.

Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: daha çekici. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: sabah.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bir reklam. DNR günün şarkısını sundu.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr

0: tane 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
3: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Reklam.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
10: Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda %3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Almanya Federal İstatistik Ofisi Temmuz ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %3, aylık bazda ise %1,1 arttı. Böylece Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış Temmuz'da Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
9: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Oh,

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim ve teknoloji hamlesini başlatıyoruz dedi. Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi 20 üniversitemize yetiştireceğiz açıklamasını yaptı. Denizcilik alanında yeni savunma sistemlerinin görücüye çıktığı Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Gölcük Tersane Komutanlığındaki festival 23 Ağustos'a kadar sürecek. Bu kez Çankırı sallandı. Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tam gün, yarın saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. İsrail ateşkese rağmen durmuyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in 3 günde Lübnan'da 9 hava saldırısı, 265 füze atışı gerçekleştirdiğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizde Beşiktaş, Kaunas-Žalgiris'i 3-0 yenerken bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotta Eşel Mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı, korumayı hedeflediklerini söyledi. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.
2: Sohbet Füsun'la. Yaşam ve insan dostça muhabbet katıl programa şarkılara eşlik.

sizi hafife almış? Kim sizi üzmüş acaba? Gönül dostunuz geldi, buradayım. Hayatı kolaylaştıran program her şeye rağmen ama diyerek de birazcık böyle. Bu yaşa kadar demedim de ne oldu yani? Pimpirikli oldum da bu yaşa kadar ne oldu? Ne olanlar oldu? Hadi bakalım, başladık yayınımıza. Günün ilk sesiyim. Burası Radyo Turkuaz. Saatler 12'yi gösterene dek haftanın son iş gününe doğru sizleri başka frekanslara bırakmıyorum. Kimler bizimle, şöyle bir yoklama alalım bakalım. 505 188 30 çift 0.

0: Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Expertise, Dino Millet.

bazı günler bazı şeyler böyle üst üste gelir de sorunlar olur, teknik olur falan, böyle bankacılık işlemleri. Hadi dedim bugün benden kaynaklı yayına geldim, şu an hiçbir şekilde WhatsApp mesajları gelmiyor. Bir de böyle bir durum var. Şimdi bütün ekibi buraya çağırdım, arkadaşlar bana yardım eder misiniz diye. Mesela bir uçuş bileti almam gerekiyor. Kartım dolu olduğu halde biletleri alamıyorum. Ya da mesajların şu an hiçbiri gelmiyor. Mesaj bekleniyor yazıyor burada. Yuşa ne yapacağız? Toparlar mıyız sence? Hadi geliyoruz bir şarkı sonrasında.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

biraz böyle kahveniz var mı acaba? Ben bir normale döneyim. Çünkü şu an buradaki tüm elektronik eşyalar retro falan da yok. Ne oluyor bilmiyoruz ama arkadaşlar herhalde senin enerjinle alakalı gönlümün dostu. Her şey şu an kapanmış durumda. Ama açacağız. Evelallah açacağız birazdan. Hiç merak etmeyin. Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Her şey yolunda mı? Tabii ben şimdi çözdüm. Buradan çıkışlar yapılmış Yuşa. Bütün hesaplarımızdan çıkılmış herhalde onunla alakalı. Acaba en son yayıncı kimdi dün? Bir bakalım bakalım. Hemen onu bir bulalım. Hemen onu bulmalıyız. Peki 505 188 30 çift 0 en azından elimde bir telefon var, oradan bakarım.

Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: İşimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle.
3: İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

enteresan. Bugün rüyamda yayındaydım. Fakat yanımda birkaç kişi var, hatırlamıyorum onları. Konuşmaya başlıyorum, böyle ses ekolu falan geliyor. Hani böyle şiir okuruz da altta böyle bir eko verilir ya. Aynı onun gibi yanımdaki kişiye diyorum ki lütfen diyorum şu ekoyu kapatır mısın bir? Yani ben normal yayın yapıyorum, bak haberlerden bahsediyorum, gündelik, yani ben şiir okumuyorum şu an. Yok diyor, siz ekoyla okumaya devam edin diyor. Yani anlatamam size, o potansı açmış ve böyle altta cayır cayır sesim, ses ses ses ses ses ses ses ses ses ses, böyle bir ses geldiğini düşün. Tabii ki daha karizmatik oluyor ama insan şiir okurken falan o potansı açık olması gerekiyor. Rüyamda niye böyle bir şey gördüm, nedir bilmiyorum ama rüya tabirlerinde bulunanlar varsa bana yazabilirler. 500-588-30-0'dayım. Evet, şu an bilgisayardan hiçbir şey göremiyorum ama elimde iki telefonlar var diyorum. Lütfen mesajımı okuyayım diyor. Eşimle sizi dinleyerek İstanbul'dan Antalya'ya gidiyoruz demiş. Bir canım eşim Kazım'a bir şarkı gönderir misiniz? Aramıza bir kere hoş geldiniz. Rümeysa galiba, değil mi? Tabii ki gönderirim. Hayırlı yolculuklar.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız

her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'da gönül dostunuzla olan beraberliğiniz devam ediyor. Şimdi biz bütün bu teknik işlemleri hallettik. O yüzden benim ekibe yine bir borcum oldu. Ne yapayım, kahve mi çay mı, hangisi daha uyguna gelecektir? Yanında bir şeyler de istiyorlar. Ama sizden şu an gelen fotoğraflar, videolarda yine bir kahvaltı fotoğrafları, hafta sonu hazırlıkları, işte akşam neler yapacağız.

yaptıklarım var. Ben onlara bakmadan ya onlara göstermeden şöyle en ucuzundan ne yapabiliriz diye bir hazırlayacağım. Teşekkür ediyorum ya. Tek iki günüme çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmak için iki dudak bir dil yeter diyorlar ama susmak için bir kalp gerekiyor be dostlar. Yani kalbini dilinin önünde tutanlara da şu an diyorum selam olsun. Bazen insan dilini tutamıyor. Çok üzülüyor. Çok böyle fazla farklı şekilde tepkilerde bulunabiliyor. Anlatmaya çalışıyor ama anlatamıyor derdini. Daha da bir öfkeleniyor. Ama ben diyorum ki sükut her zaman iyiymiş. Bazı durumlarda susmak çok daha iyiymiş. Bunun içinde bazı deneyimlerden geçiyor insanoğlu. O yüzden de o deneyimlerin içindeyseniz şayet hiç kendinize kızmayın. Hiç üzülmeyin. Ben niye burada bunu söyledim? Ben niye böyle öfkelendim? Ben neden sonra böyle davrandım demeyin. Ondan sonrasında artık kendimizi toparlayalım. Özünüzü dilemek istiyorsanız dileyin ama sükutla yolunuza devam edin diyorum gönlümün dostları. Bugün hem romantik şarkılarım var hem de böyle hareketli şarkılarım var. En çok hangisi olsun?

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Radyo Turkuaz.
4: İstanbul 93.6, 93.6, Ankara 90.2, 90.2, İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
4: Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
5: Radyo Turkuaz.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tanıtıcı reklam.
12: Evet dostlar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te premium üyeliğiyle alışverişten günlük hayatın keyifli anlarına uzanan pek çok ayrıcalık sizleri bekliyor demek istiyorum gönül dostlarıma. Şimdi milyonlarca üründe avantajlı fiyatları yakalarken premium'a özel indirim ve fırsatları da keşfetmeyi unutmayın. Günün keyfini Diyanar Cafe'de espresso latte sunulan o kahve ikramlarıyla taçlandırabilirsiniz. Tarzınıza yeni bir dokunuş katmak için Floda ayakkabı ve giyim ve aksesuar alışverişlerinde de yine premium'a özel indirimlerden yararlanabilirsiniz. Payfor'la Carrefour'sa da gerçekleştireceğiniz 1500 TL ve üzeri tüm alışverişlerde 200 TL Carrefour'sa puan kazanma fırsatıyla yine premium avantajlarını kaçırmayın diyorum. Alışverişten kahve keyfine, stil dokunuşlarından günlük ihtiyaçlara kadar premium ayrıcıklarını tabii ki keşfetmek için sen de gönlümün dostu İdefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix

0: doğru bulursun.
1: İnsan böyle istiyor ki çiçek gibi olsun günleri, herkes mutlu olsun, hiç kimsenin canı sıkılmasın. Ama nelerden ve kimlerden geçip geldiniz acaba bu yaşa, bu hayata, değil mi? Hangi yaşanmışlık yüzünüze yerleştirdi o umurumda değilsin bakışını, demiş Özen Yılan. Tabii bazen böyle insanın dudağında böyle bir kıvrım oluyor. Böyle öyle bir kıvrım ki güzel bir kıvrım diye, böyle ben bazen böyle bir küstah kıvrımı olabiliyor. İşte onu birilerinden alıyor aslında. Bir kimden aldın diye de sorabilirim onu gönlümün dostu. Ama ziyanı yok. Elbette haklı olduğumuz yerler de vardır. Şöyle güzel bir şarkı çalalım size. Mırıldanın bu şarkıyı ama yeni saatimizde. Önce haber merkezimize gidelim. Sonra canınız ne istiyor şu an? Bir kahveniz, bir çayınız var mı? Bir balkonunuz var mı? Gün ışığını görebiliyor musunuz? Şöyle bir nefes rahat alabiliyor musunuz sağlıklı? O yüzden diyorum ki gerisi aman. Aman ki ne aman. 500-588-30-0 benim yayın şimdi başladı diyebilirim. Bütün elektronik eşyalar şu an düzeldi. Neler oluyor böyle gönlümün dostları? Hatay'dan Suzancı'mı görüyorum. Uzun zamandır mesaj göndermiyordu. Hoş geldin diyorum öyleyse. Her gün benimle olan dinleyicilerim var. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama aramıza yeni katılanları da görmek istiyorum. Mesela Başakşehir'den Kasım Kırklareli'ne doğru gidiyorlarmış. Bir tanecik eşim diyor, Selda'ya bir şarkı var mı? Olmaz mı? Haberlerden sonra.

0: çalışıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim ve teknoloji hamlesini başlatıyoruz dedi. Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi 20 üniversitemize yetiştireceğiz açıklamasını yaptı. Denizcilik alanında yeni savunma sistemlerinin görücüye çıktığı Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Gölcük Tersane Komutanlığı'ndaki festival 23 Ağustos'a kadar sürecek. Bu kez Çankırı sallandı. Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul Adalar açıklarında 18 Ağustos'tan bu yana 170 mikro deprem meydana geldi. Uzmanlar bu büyük depremin habercisi değil ancak bölgedeki gerilim artıyor yorumunu yaptı. Süper Lig'de ikinci hafta bugün başlıyor. Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı saat 21.30'da ağırlayacak. Türkiye genelinde kiralar son bir yılda %32 arttı. En yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde kaydedildi. Bölgedeki artış ortalaması %35 oldu. Eski futbolcu Roberto Carlos'un Müslüman olduğu haberleri doğru değilmiş. Carlos açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

hadi bakalım 500-588-30 çift sıfıra kimler gelecek dedim. Efendim Burcu'yu gördüm Malatya'dan, baba şehrimden. Malatya'ya selam olsun diyorum. Antalya'dan yeni gördüğüm bir mesaj var. Şimdi kaydedeceğim size. Şimdi kayıtlı olmayanlar zaten uzun zamandır bizi dinleyip ya hiç mesaj atmayanlar ya da yeni dinleyenler. Onlardan biri de sevgili Bekir Bey, hoş geldin. Sanırım İstanbul anladığım kadarıyla, illeri de yazmayı unutmayın.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

beni nasıl tanıyorsunuz gönlümün dostları? Yani öyle böyle değil. Şimdi insan sevdiğinin bir bakışından, bir konuşmasından, bir duruşundan, hareketinden her şeyi artık bilir değil mi? Hatta ona göre de davranır. Az evvel dinleyicilerimden ikisi, söylemeyeceğim isimlerini de ama çok şekersiniz, onlara yazdım zaten. Sen az evvel yayına girecektin, fon yerine alkış bastın değil mi dediler. Ya siz fon diyorsunuz, alkış, bunlar ne? Artık böyle bir aile gibi olduğumuz için gerçekten de öyle oldu. Tam böyle ağzımı açtım, hani konuşacağım, mikro, bir baktım alkış atmışım oraya araya. Çaktırmamaya çalıştım ama. Bu güzel bir şey. İnsanın hani sevdiğini önemsemesi, bilmesi, anlaması, onun özelliklerini bilmesi. Şimdi bir şey daha anlatacağım. Az evvel Şenay tarhana dökmüş. Böyle çok güzel yaymış falan onları ama burada böyle şey gibi gözüküyor. Ekmek gibi neredeyse gözüküyor. Sevim işte düdüklü tencerede bir şeyler pişiriyor. Onun videosunu göndermiş. Eğlenerek, Radyo Turkuaz'ı dinleyerek yemek yaptığınızı söylüyorsunuz. Canımsınız. Ben de ne yaptım biliyor musunuz? Akşam 23'te. Bakın akşam 23 diyorum. Artık uyumama çok az bir zaman kaldı. Dedim ki ben şimdi yarın dedim karbonhidrat hiç tüketmeyeyim. Şöyle dedim, kırmızı mercimek bir bardak aldım. Normalde onu bir 6-7 saat ıslatmak gerekiyor. Belki ıslatmadığım için şu an bu haldeyim. Ama sıcak suyla böyle bir en azından yarım saat suyunu değiştire değiştire yıkadım. O sıcak suda şişti. Sonra blenderin içerisine bir bardak, bakın sadece bir bardak mercimek. Bir bardak süt koydum. Kabartma tozu koydum, bir yumurta koydum, baharatları koydum gönlümün dostları. Blender'dan geçirdim. Şöyle birazcık da zeytinyağı koydum. Çünkü zaten tavaya koyacaktım. Onlardan krep yapayım dedim. Görüyorum insanlar çok güzel krep yapıp böyle dürüm gibi sarıyorlar. Herhalde onlar daha mı ince yapıyorlar anlamadım ki. Benimki hem çok kalın oldu, tadı çok güzel oldu. Fakat içine bazı malzemeleri koydum, hani sandviç gibi olsun da getireyim diye. Hatta böyle üçgen şeklinde kesilip de hazırlanıyor. Dağıldı her şey. Her şey dağıldı şu an, böyle masanın üzerinde dağılmış durumda. Ya diyorum ben niye tutturamıyorum, ne keki tutturabiliyorum. Çünkü gördüğüm şeyleri ya sizden ya da sosyal medyadan yapmaya çalışıyorum. Kaydediyorum falan, ölçüler tamam. Galiba fazla koydum, hani yayarken daha ince olması gerekiyordu. Bir şey yaptım ama bilmiyorum. Görüntü 10 üzerinden 2, tadı 10 üzerinden 12.

tıp kitaplarında yazmıyor ama sizi bilerek üzen ve yoran insanlarla iletişimi kesmek aslında ömrü uzatıyormuş bir dostlar. Bir de dün hikayede paylaştım, çok güldüm, böyle bir video. Tabii ki böyle komedi gibi yapmışlar. Ömür nasıl uzar, nasıl böyle insanlar, yani böyle her şey ama gamsız böyle, ama o da tabii çok abartılıydı. Hiç güleceğim yoktu dedim ama gerçekten güldüm. Bazen çok mu her şeyi abartıyoruz, fazla mı böyle tutturuyoruz gönlümün dostları, bırakalım ya.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

dostlar, öyle şeyler var ki, öyle cümleler var ki aslında bizi uyandıran yüzleşmeler oluyor. Onlardan bahsedeceğim ama biraz havamız değişsin istedim. Şöyle ritimleri bir değiştirmek istedim acaba. Evde olanlar bir 5 dakika bırakın her şeyi, o bezleri falan atın, süpürgeyi falan kapatın. İş yerinde olanlar birazcık rahatlayın, merak etmeyin, o işleri yetiştirirsiniz. Sizin şu an sağlığınız, ruh sağlığınız özellikle her şeyden önemli. Trafikte olanlar aman aman aman keyifle sürsünler diyorum araçlarına. Hadi bakalım. Uyandıran yüzleşmeler, hazır mısınız? Bence kalem kağıdı da alın. Ya da not defterlerinizi yazın telefonunuzun. Açıp açıp bakın bakın okuyun okuyun.

fotoğraflar, videolar geliyor. Yaşayın siz diyorum ya. Çok tatlısınız, çok güzelsiniz. İşte budur diyorum şimdi ama not alıyor muyuz? Uyandıran yüzleşmeler. Yine psikolog Sedef Sarı'ya gittim. Bakayım dedim neler yazmış, neler söylemiş. Sevinmek için işe yaramak zorunda değilsin. Bakın bu çok önemli. Çocukluktan geliyor bu. Görmezden geldiğiniz yaranızı iyileştiremezsiniz. Görmezden geliyorsanız şayet. Birini daha çok severek de değiştiremezsiniz dostlar. Herkes masanda bir yer hak etmez. Herkes kalbinde bir yer hak etmez. Sen bu dünyaya mükemmel olmak için doğmadın gönlümün dostu. Kendini kendinle kendin için hadi inşa et diyorum. Hadi sana güveniyorum. Herkes için her şeyi de olamazsın. Herkesi de mutlu edemezsin. Yumuşak bir böyle hayat sert sınırlar gerektirir. Ya bu çok önemli. Kendi huzurunuz için bazen bu yumuşak, bu tatlı hayat sert sınırlar gerektirir.

İşte bazı insanlar anılar için, gelecek için değil gönlümün dostları. Ya da şöyle diyelim, sadece anı değil, bir şeyleri birbirimize öğretmek için. Bu öğretme ne bitmedi ne bitmedi. O yüzden elinizden geleni yaptıysanız, elinizden gidenler için de öyle çok fazla üzülmenize artık gerek yok. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna şarkısını bir gün besteleyeceğim, hiç merak etmeyin. Söz var, müzik yok efendim. O beste olayına geçeceğim. Çok da güzel olacak. Şimdi çok enteresan değil mi? Tolga Akdoğan, yani Teoman değil ama yarı Teoman, yarı kendisi gibiydi. Tabii ki ondan da bir esinlenmişti. Zeynep Bastık'la birlikte bir düetti. İki yabancı. Teoman'a da buradan selam olsun. Güzel de olmuş bu düette, çok güzel olmuş. En yenilerde, geçmişin en sevilenleri de Radyo Turkuaz'da 7 gün 24 saat sizlerle olmaya devam ediyor. Yeni yayın dönemimizde sürprizler var, sürprizler. Çok az kaldı. Yeni yayın dönemi deyince de yaz bitmiş gibi oluyor ya. Daha bitmesin, hemen bitmesin. Benim bir kemikler ağrıdı ama cumartesi pazar güneşliymiş. Eskiden biliyorsunuz yağmur yağacağı zaman ya da böyle hava bulutlu kapalı, çok aşırı ya da nemli olduğu zaman o kemiklerde sorun oluyordu. Şimdi her zaman her an. Buradan doktorlarımıza selam olsun.

0: Mehmet Akif hocam, Muhammed hocam. Dinliyorlar bilmiyorum. Onlar da galiba izne çıktılar anladığım kadarıyla. Onlar da şu an izindeler. Şimdi veda ediyorum. Okuyamadığım mesajların affına sığınıyorum. Yağmurcumu görüyorum. Zeden Muhsin Bey'i görüyorum. İzmir'den Çiğdem. Şarkılarla coşuyorlar. O videolar nasıl güzeldi. Yeşimcimi görüyorum. Uğur diyor ki krep resim görebilir miyiz demiş o krebin. Yedim ben onları. O yüzden fotoğraf yok şu an. Bir dahaki sefere galiba ben çözdüm. Şimdi sizden de gelmiş nasıl yapılacağına da hayır, malzemeler ben çok kalın tutmuşum. Yani insanlar bayağı bildiğiniz hamur krebi gibi yapıp yiyorlar sosyal medyada. Benim maşallah börek gibi olmuş. Eli bol füsun. Eli bol. Yani benim bir restoranım olsa bilmiyorum hani bir para kazanma olayının içine giremezdim herhalde. Çünkü herkese her şeyi verirdim. Hiç böyle bir para olayına da girmezdim. Bir de çok elim bol olduğu için malzemeler falan durumu düşünemiyorum bile. Yeşil Gül demiş. Hoş geldin canım benim. Duygumuzu, burcumuzu görüyorum. Neslihanları, Arifleri. Erhan Beyciğim selamlar. Aydın'dan selamlar. Ardından Fatmalarımız, Asyalarımız, Senemlerimiz, Tülemlerimiz. Kendinize çok iyi bakın. Birazdan Hilal Özgani devam edecek bu güzel mesajlara. Ay Sabireciğim hoş geldin. Herkes kalbinin ekmeğini yer ve gönlümün dostu diyor. Al benden de o kadar. Kalbiniz güzel olsun. O güzel kalplerinize iyi bakın. Kısacık bir reklam. Programın son şarkısı. Hafta sonu da sosyal medyada buluşalım. @gönüldostufüsun.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Reklam.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da yıllık bazda %3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Almanya Federal İstatistik Ofisi Temmuz ayına ilişkin üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre Almanya'da üretici fiyatları Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre %3, aylık bazda ise %1,1 arttı. Böylece Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış Temmuz'da Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim ve teknoloji hamlesini başlatıyoruz dedi. Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi 20 üniversitemize yetiştireceğiz açıklamasını yaptı. Denizcilik alanında yeni savunma sistemlerinin görücüye çıktığı Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Gölcük Tersane Komutanlığındaki festival 23 Ağustos'a kadar sürecek. Bu kez Çankırı sallandı. Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zonguldak

Irak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tam gün, yarın saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. İsrail ateşkese rağmen durmuyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in 3 günde Lübnan'da 9 hava saldırısı, 265 füze atışı gerçekleştirdiğini açıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu ilk maçları yapıldı. Temsilcilerimizde Beşiktaş, Kaunas-Žalgiris'i 3-0 yenerken bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'sa Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mazotta Eşel Mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel gelişmelerin vatandaşlara yansımasını sınırlamayı, korumayı hedeflediklerini söyledi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın. Radyo Turkuvaz

12.05. Ayın 21'i, yaza vedaya, yazın bitmesine günler kaldı artık. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat bu haftanın çoğu kişisine göre son iş gününde yayında.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: haberler esnasında gözüme en çok ilişkin haber şu oldu. Bir tane mühendis Türkiye'de, pardon müteahhit, kendi inşaatında kullanılan betonun kalitesizliği nedeniyle kendini ihbar ediyor. Ya insanlık ölmedi dedirten haberlerden biri. Gerçekten şaşkınlıkla okudum. Helal olsun müteahhitimize.
1: Ne karpa

0505 188 30 çift 0'la WhatsApp üzerinden bana katılan dinleyicilerimin mesajlarını az sonra yayına ekliyor olacağım, ama öncesinde Gülşen. Sen.

0: Şimdi kısa bir ara vereceğiz ama böyle saniyeler sürecek. Ayrıldığınıza, başka radyoya geçtiğinize falan değmez. Çünkü ardından efsane bir seri geliyor. Çok güzel şarkılar var. Gram altının 4 ay sonra 7000 liranın üzerine çıktığının haberini verelim. Altın severler diye bir cümle olmaz ama yatırımını altından yana kullananlar bol bol altın aldı. Şimdi ise durum farklı. Şimdi kısa bir ara.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Radyo Turkuvaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Expertise, Dino Bilge.

İtalya'dan haberimiz var. İtalya'nın bir kentinde belediye başkanına elektrikli bir bisiklet çarpıyor. Bunun ardından kent merkezinde bisiklet kullanımı yasaklanıyor. Ki çok popüler şu ara. Nasıl?

Bu arada Hatay'ın 5 yöresel lezzeti coğrafi işaretle tescillendi. Mercimekli aş, Antakya sasi çoğu hiç yemedim. Gittim de Hatay'a oysa. Mortadella yemeği, helva haptuş, Şam tatlısı, bunlar hep tescillenmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bir fikrim var.

Peki siz kendi yörenize ait yemeklerin tescillenmesini isteseydiniz, ilk 5, hadi daha kolay olsun, size göre kendi yörenizin efsane 3 yemeği, ama böyle yöresel olacak, köfte değil, patates kızartması değil, yöresel yemeklerinizi istiyorum, tamam mı? 3 yemeğinizi yazın bakalım. Hangileri hak ediyor tescillenmeyi? Mesela Hatay'ın 5 yemeği tescillenmiş. Coğrafi işaretle hem de. O yüzden herkes kendi yöresine ait 3 lezzetini bana yazsın. Baktık adı hoşumuza gidiyor. Bir de tariflerini isteriz. Buradan bugün akşam yemeklerine mis gibi yemekler ekleriz. Saat 12.49.

0: demin.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kanunu kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını pazartesi yapacak. Kurulun ilk gündemi çalışma usulü ve esasları olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir, Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir dedi. Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Bitlis'e inşa edilen kalıcı konutlara yerleşmeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye mazlumlara sığınak olmaya devam edecek dedi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos. Genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'ndan bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı. İstanbul'da Zafer Bayramı provaları için Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar kapanacak. Atatürk Bulvarı, E5, O3, Fevzi Paşa ve Turgut Özal caddeleri alternatif olarak kullanılabilecek. Serbest piyasada gram altın 7083, dolar 48.08,

Bir haber okudum. Dedim ki yayından paylaşayım mı paylaşmayayım mı, ama şöyle arkadaşlar, şimdi bu haberler hayatımızın çok yerinde gerçekten yaşanıyor zaten. Annesini kendi arabasıyla hastaneye götürüyor adam. Evde kriz çıkaran bir kadın var. Karısı annesini arabasıyla hastaneye götürdü diye eşine kriz yaratıyor ve bütün evi darma duman ediyor. Yırtıyor, kırıyor. Ve adam da evin son halini sosyal medyada paylaşıyor. Annemi hastaneye götürdüm ve karımın tepkisi diye. Şok oldum ya. Dünya bu kadar vicdansız bir yer olamaz. Anne annedir.

0: Ankara.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve idefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlı.

Osimhen'e Victor Osimhen'e trafik ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5000 lira para cezası kesildi. Taksit yaptırır şimdi Osimhen onu ödemek için. Bu akşam da Galatasaray'ın maçı var. Dün akşam da Trabzon'umuzu izledik, Beşiktaş'ımızı izledik. Beşiktaş yendi, Trabzon yenildi. Yanlışım varsa düzeltin. Avrupa için önemli maçlardı. Tebrik edelim Beşiktaş'ı. Hangayret Trabzon diyelim. Salahlı Trabzon hem.

0: Burası Radyo Turkuaz, saatimiz 13.23. Hilal Özgani yayında.
1: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
0: Bakayım dinleyicilerim neler yazmış. Aslı Erzurum'dan, bizim ilk üç yemeğimiz tabii ki cağ kebabı, ayran çorbası ve perde pilavı olurdu. Teşekkür ederim diyor. Arkadaşlar bitti.

başlamasına tam 25 gün kaldı. Daha dün gibi okullar kapanmıştı, tatil başlamıştı. Trafik büyük şehirlerde sakinleşmişti. Yazlık yerlere giden

tatil fotoları içimizi ısıtmaya başlamıştı ki Ağustos'ta yazın bitimine artık geri sayımdayız. Üzdü ya. Profesör Doktor Şener Üşümez Soy beklenen büyük bir İstanbul depremi yok diye bir açıklama yapmış. Çünkü en ufacık sallantıda yani adamcağızı her yerde ekrana ya da işte telefonla bağladıkları için fenalık geldi adama ya. Olsa da bize söylemeyecek bakın.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca...

0: TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Devam ediyor yayınımız. Gümbür gümbür bir yayın yaptık. Sona doğru azıcık dinlenmek, biraz duyguları yoğun olarak hissetmek hepimizin de hakkıydı. Dostlarımızın iyi gününde yanında olalım, kötü gününde elini bırakmayalım, vefayı bilelim, nankörlüğü sevmeyelim. Çok da bilmişlik yapmayayım, bunları ben dört dörtlük yapıyor olamam ama sizinle konuşmak hoşuma gidiyor. Hep karşı taraftan bekleyip o bencil narsist sınıfına girmeyelim. Onlar için kılını kıpırdatmayanlardan olmayalım. Ne verdiysek karşılığını beklemeyelim. Bir de Allah rızası var değil mi? Vefayı sadece kendisine gösterilince hatırlayan insanlar var. Onlardan olmayalım. Onları da hayatımızın hiçbir köşesinde tutmayalım.

Şimdi şarkı çok güzel. İzel'in sesi de güzel ama öylesine bir şarkıyı, ne bileyim, öyle şıkır şıkır bir piyanoda duymak, bilemedim. Müzik zevki. 0505-188-30-00 ile bana ulaşanlar dedik ki yöresel lezzetlerinizi yazın dedik de. Böyle bir yani benim için felakete dönüştü program. Zaten iştahlı bir dönemdeyim. Kara lahana çorbası, pazı sarması, hamsili börek, Giresun demiş. Yalnız Giresun'un simidi çok güzel. Ordu'nun da fındığı sanki Giresun'dan daha güzel. Bilemiyorum, kafa karıştırıyor Karadeniz. Her konuda iyiyim. Tuğba demiş ki siz de Antep'e geldiğinizde buyurun, evimizde de sizi bu şekilde daha da güzel ağırlamayı dileriz. Ay gelirsem duyuracağım.

vallahi duyuracağım oradaki dinleyicilerim de. Sağ olsun Antep'te dinleyicim var. Dinleyicilerimiz var. Hatta buluştuğum sevgili Gülsen'im var. Öpüyorum yanaklarından. Antep'e de çok geldim gittim. İş dolayısıyla ama lezzetlerine söylenecek hiçbir şey yok. Yani gittiğim yerlere göre sıralasam Antep ilk üçte. Hatay çok iyi. Başka aklıma gelen gelirse söylerim. Ekşili dolma diyor. Diyarbakır için. Ciğer, ekşili dolma, meftune. Meftuneyi bilmiyorum mesela. Ellerini

0: ne güzel geldi bu son şarkılar. Çok eğlenmişiz de yorulmuşum gibi yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Vedadayız artık. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Antep, Elazığ, Balıkesir ve daha sayamadıklarım canlarım. Giresun diyelim, çok yazarlar Giresun'dan. Samsun dedik değil mi? Teşekkür ediyorum hepinize. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta geldik bir yayının daha sonuna. Az sonra Utku ile İstekler size eşlik ediyor olacak. Turkuaz radyonuzdaysa saat 17'den sonra Hop Dedik Ayhan Doğayan radyocumuz size eşlik edecek. Sonra tekrar Uğur gelecek. Sonra karışık kasette mis gibi şarkılar dinleyeceksiniz. Gönül dostumuzun parmaklarının değdiği. Ne bileyim ya, hayat işte. Müzik de çok güzel oluyor. Ruha da gıda. Öpüyorum sizi.
1: Buna kadar geldim aşkım.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başlayın.

0: Serdiz. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kanunu kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını pazartesi yapacak. Kurulun ilk gündemi çalışma usulü ve esasları olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir, Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir dedi. Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Bitlis'e inşa edilen kalıcı konutlara yerleşmeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye mazlumlara sığınak olmaya devam edecek dedi. ABD, İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi açıklanacağını duyurdu. Türkiye, Afrika ve Basra'dan gelen sıcak havanın etkisinde yarın zirve görülecek. İstanbul'da 32-33, Güneydoğu Anadolu'da ise 45 derecelere ulaşılacak. Ronaldinho futbola döndü. İtalya Serie C ekibi Ravenna ile anlaştı. Yıldız oyuncu kulüpten hisse de aldı. Bitcoin Ağustos ayında 75 bin dolara doğru yükselişini sürdürerek Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcısına yaklaşık %19'luk bir haftalık kazanç sağladı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta...

Sevgiler, selamlar, hayırlı cumalar güzel insanlar. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat yaşayacağız, paylaşacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısaca sesimin yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Güzel yüreklere yine en güzel şarkılarla huzurlarınızdayım. Bakalım sizler neredesiniz? Yani kimin nerede olduğu hiç önemli değil. Yeter ki burada bu frekanslarda buluşalım ki hep birlikte yine Radyo Turkuaz güzelliğinin rengini hep beraber paylaşalım, olur mu? Bakalım kimler bizlere çayıyla kahvesiyle eşlik ediyor. Hem anlık mesajlarla, hem anlık fotoğraflarla, hem de sevdiklerinize mesajlarla birlikte program süresince ben buradayım, sizlerle birlikteyim. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi. Önce ufak bir yoklama alalım mı? Bakalım kimler bizimle birlikte. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan dostlar, sizleri de bekliyorum. 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Bir kez daha teşekkür ederim yorum yapanlara, beğeni yapan dostlarımıza. Instagram'da Radyo Turkuaz, yine Instagram'da Utku ile İstekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar, haberiniz olsun. Herkese mutlu, güzel bir gün diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun. O zaman ne diyoruz? Hazırsa kahveler, çaylar, Utku'yla istekler başlar.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Kuzey Kıbrıs'ı uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

Güzel başladık. Güzel devam edin. Çok güzel mesajlarınız var. Bir kez daha teşekkürler. Firdevs'le başlayalım Eskişehir'den. Kuaför Mesut için ve orada dinleyen arkadaşlara. Erhan iyi yayınlar Aydın'dan. Sadık şarkı sizler için de. Mehmet Bey Antakya'dan sıcak bir yaz gününden merhabalar diyor. Vallahi burada kavruluyoruz demiş. Allah kolaylık versin. Sıradaki şarkım da sizler için armağan olsun. Sevgiler, selamlar. Muhammed, hayırlı cumalar. Teşekkür ederim. Kezban, hayırlı cumalar. Afyon'dan daimi dinleyicimiz. Hayrettin Çetin, o da bizi dinleyen operatör dostlarımızdan Edirne'den selamlar olsun diyor. Bütün kepçe operatörleri için ve sevdiklerinize armağan olsun o zaman. Recep Polat, hayırlı cumalar. Eşime, Ayvalık'ta bulunan dostlarıma ve bütün 112 sağlık çalışanları için gelsin demiş. Sevgili Recep Polat'a ve bizi dinleyen bütün 112'ci dostlarımıza da kolaylıklar diliyorum. Rize'den dinliyorum sizi. Eşim Uğur'u çok seviyorum. Sıradaki şarkı bizim için gelebilir mi diyor. Seyhan Uğur çifti. Sevgiler, selamlar sizlere de. İsa Yılmaz, Hatay Antakya'dan yazıyorum. Onun da beklediği bir Sakiler şarkısı var, bakacağım. Oğlum Sebahattin Ömer'le birlikte sizi dinliyoruz demiş. Eskişehir'den Özlem Hanım. Bir yandan da kurabiye yapıyoruz. Elinize sağlık diyelim. Güzel bir şarkıyla buluşturayım sizi günün bu vaktinde. O zaman hazır mıyız? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar.

0: Ders olsun. Devam edelim Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Güzel bir tane şarkısı dinleteceğim birazdan. Selamlar diyor, mis gibi biber dolması yapıyorum demiş. Radyomuz sizlerle şenleniyor. Gamze, oğlum için sizden bir şarkı istiyorum. Selam olsun. Elinize sağlık o zaman. Eşim Ramazan Dinç, devamlı dinleyen ve yazan. Ama demiş ben ilk defa yazıyorum demiş. Naime Dinç. Hırvatistan'dan tatilden dönüş yolundayız. İstek saat dediniz, biz de sizden bir Ferhat Göçer şarkısı bekliyoruz demişler. O zaman sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Naime Hanım'a ve Ramazan Bey'e de iyi yolculuklar. Merhabalar, temizlik yapıyoruz demiş Zeynep Usta'yla birlikte. Tatlı imal altından selamlar diyor sevgili Ali Giresun'dan yazdı bize mesajını. Halime, ben işten çıktık, evimize Silivri'ye doğru geçiyoruz. Her zamanki gibi eşimle birlikte dinliyoruz sizi. Eşim Taner için Tan'dan bir şarkı şimdi dinleteceğim gidişat size. Bugün ne çoktan istekleri var. İzmir Seferihisar'dan Emine, kahvem ve radyom ve siz demiş. Teşekkürler. Afiyet olsun sizlere de. Güzel bir şarkı hazırladım. Gizem İstanbul'dan selamlar. Tan'dan gidişat şarkısı çok iyi gelir bize demiş. Peki birazdan dinleyeceğiz. Hep beraber o zaman. Keyifle dinleyelim, çayımızı kahvemizi de hazırlayalım. Tayfun iyi yayınlar. Kızımı aldım okula doğru gidiyorum demiş sevgili Tayfun. Hadi bakalım, başarılar diyorum size de. Utku Bey demişler, biz yine işimizin başındayız ve radyomuzun başındayız. Afyon'dan selamlar diyor Güler Hanım, selam olsun size. Allah kolaylık versin. Devam ediyor Utku ile istekler. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: danışmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. O kadar güzel mesajlar var ki bir kez daha teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. Yine her daim olduğu gibi dostlarımızın gönlünden duygulara tercüman olmak harika bir duygu. Bakalım kimler var ve nerelerden dinliyorlar bizi. Biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bir geçiş yapalım. Bakalım dostlar nerelerde. Merhabalar abi diyor. İnci göndermiş olduğu mesajını. Hoş geldin, iyi yayınlar, teşekkürler. Nilgün, iyi yayınlar, hayırlı cumalar olsun. Abi merhaba, Ümit Sivri'den. Benim ve bugün doğum günü olan yeğenim Eylül için. Nice mutlu yıllar o zaman. Sevgili Ümit, her şey gönlünce olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. İlda'nın mesajı var. Sibelcan, az önce dinlettim. Datça Muğla'da deniz kenarında kahveyle sizi dinliyoruz demişler. Harikasınız. Meleğin mesajı var. İyi yayınlar. Harun, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Sevgili Harun için ve bütün sevdikleri için de hediyem olsun. Şevval Giresun'dan dinliyor şu anda. Şevval için ve bütün sevdikleri için armağanım olsun. Arabada dinliyorum diyor peki. Sevgiler, selamlar olsun. Cemile Çerkezköy'den, ablamla birlikte Türk kahvesi içiyoruz diyor. Selam olsun size. Güzel bir şarkıyla da eşlik edeceğim. Güzel gönlünüze, yüreğinize. O kadar güzel ki mesajlar. Yani birçoğunu yetiştirmeye çalışacağım inşallah bugün. Böyle ümit ediyorum çünkü. Hemen ardından Sevim, o da bizi dinliyor. Sevim için ve bütün sevdikleri için şu anda evimde radyomun sesi son ses açık diyor. Peki sana ve sevdiklerine de armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Saat 17'ye kadar yanı başınızdayım, haberiniz olsun. 505-188-30-0 mesaj attınız.

Devam edelim Utku ile isteklere. Yine her zaman olduğu gibi yoğunluk var. Sevgi Hanım, muhteşem bir fotoğraf demiş. Sağ olun, eksik olmayın, teşekkür ederim. Marmaris'ten sevgiler, selamlar. Canım çocuklarım ve çok sevdiğim canım ablam için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Ve sizi bu güzel manzara eşliğinde dinliyoruz. Eyvallah, teşekkürler. Ayrıca Sultan, o da

bizi dinliyor, yayınlar. Ege Üniversitesi Diş Hastanesi kafesindeyim ve şu anda sizi burada dinliyorlar demiş. Selam olsun sizlere de. Geçmiş olsun diyelim. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım az sonra. Eylem Şanlıurfa Ceylanpınar'dan selam ve duayla. Allah razı olsun. Uğur Aydın'dan, Uğur Duman, Semih Cenk'ten bir şarkı bekliyorum. Değerli ustalarımı ve bütün Turkuaz ailesi ve dinleyenleri için. Semih Cenk istekleri var, birazdan dinleyeceğiz. Abi hoş geldin. Çalan şarkılar sana ve bütün Turkuaz ailesine gelsin. Değişmeyen tek frekans Turkuaz demiş. Seviyorum sizi. Zekiye sağ olasın. Utku Bey merhabalar. Annem ve ablamla dinliyoruz sizi. Sizden bir şarkı bekliyoruz demiş. Tayfun göndermiş olduğu mesajında. Selam olsun sizlere de. Merhabalar. Sıradaki şarkı şu an beraber temizlik yapan kızım İkra Naz'la birlikte. Ben Semiha için gelebilir mi demiş. Tabii ki. Allah kolaylık versin, selam olsun sizlere de. Aydın'dan Yeşim yayınlar, kahvem, radyom ve incirimizle birlikte keyifle dinliyoruz siz demişler. Canım ablam Fatma'ya ve ikizim Ali için diyerek duygularını paylaşmış sevgili Yeşim. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz.

0: Şoto Ekspertiz. Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Reklam. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bu saati de kapatacağız birazdan. Merhabalar, Orhan ve ailesi Mersin'den Bodrum'a yolculuk yaparken dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ederim. İnanır mısınız, yepyeni bir Funda Arar şarkısı var birazdan. Kalbiniz ne kadar temiz. İyi yolculuklar diliyorum, iyi tatiller size. İlk bölümünü kaçırdım demiş Duygu Hanım. Olsun, gönüller bir olsun. Funda Arar, Sarı Yazlar. Ya bugün böyle mi olur acaba? Rabbimden başka bir şey istesek olacak demek ki. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Ben de diyor Kezban erik kurutuyorum bahçeden. Kızım Meryem ve damadım Ahmet için demiş. Selam olsun size. Osman Kırşehir'den sıradaki şarkım sana ve bütün sevdiklerine. İngiltere Bournemouth'tan, sahil kasabasından Nikolas, Duygu ve Deniz, sizi severek dinliyoruz demişler. Selam olsun size de. Bakalım başladı hangi dostlarımız var. Hasan yayınlar Gaziantep'ten, Hüseyin. Babamın atölyesinde sizi dinliyoruz demiş. Ben de 9 yaşındayım demiş sevgili kardeşimiz. Selamlar Utku Bey. Hatay'dan Sercan, uzun zaman sonra demiş. Tekrar aranızdayım ve sürekli dinliyorum sizi ama yazma fırsatım olmuyordu. İyi ki varsınız diyor. Cuma gününden herkese selam olsun. Her şey gönlünüzce olsun demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Devam edelim. 505 188 30 çift 0.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Dayanışma Kanunu kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını pazartesi yapacak. Kurulun ilk gündemi çalışma usulü ve esasları olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir, Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir dedi. Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Bitlis'e inşa edilen kalıcı konutlara yerleşmeye başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye mazlumlara sığınak olmaya devam edecek dedi.
2: Denizcilik alanında yeni savunma sistemlerinin görücüye çıktığı Teknofest Mavi Vatan ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Gölcük Tersane Komutanlığındaki festival 23 Ağustos'a kadar sürecek. Bu kez Çankırı sallandı. Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tam gün, yarın saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. Süper Lig'de ikinci hafta bugün başlıyor. Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı saat 21.30'da ağırlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İsteklere. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi, nerelerden kulak veriyorlar bize. Öncelikle bir istek şarkım daha vardı ama onu hazırladım, hemen geçeceğiz. Gelen mesajlarınıza bir göz atalım. Merhabalar, sizi yıllar öncesinden dinliyordum. Az önce diyor tesadüfen arabada radyoyu karıştırırken denk geldim diyor. Yıllar diyor, 2011'i gösteriyordu. Eyvallah, sağ olasın. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İsim yazmamışsınız ama ne diyelim, şükür kavuşlarına diyelim mi ablacığım? Eyvallah, teşekkür ederim. Yani güzel bir tesadüf oluyor bazen. Yıllar sonra sesinizi duymak ne güzel diyor. Çok teşekkür ederim. Güzel bir şarkımla buluşturacağım sizi. Nihat Bey, o da bizi dinliyor. Ben diyor ne arıyorum Mehmet? Kayseri'de izindeyim. Aydın'daki çalışma arkadaşlarım Erkilet Güzeli şarkısını istiyoruz demişler. Eyvallah Nihat abi, selam olsun sana da. İzmir'den Cemile, ben çocuklarımla beraber kahvelerimizi yudumlayarak dinliyoruz sizi. Ruhuma iyi gelen biricik kıymetlim için. Yeşim İzmir'den dinliyor. Harikasınız diyor. Şarkılar çok güzel. Sağ ol, eksik olma. İyi yayınlar. Halamlarla beraber çalışıyoruz. Sizden bir Emircan İrek şarkısı bekliyoruz demişler. Kimmiş yazan dostumuz? Hilal göndermiş olduğu mesajında. Peki. Gülser İzmir'den dinliyor bizi. Hazır çanta örüp sizi dinliyorum demiş. Size de kolaylıklar diliyorum dostlar.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Radyo Turkuaz'da bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor bizi. Şöyle bir göz atalım gelen mesajlara. Daha fazla bekletmeyelim dostlarımızı. Sinan İzmir'den dinliyor bizi. Şu anda İzmir Menemen'e doğru işe gidiyoruz diyor. Servis şoförümün Ramazan abi için bir şarkı. Peki selam olsun size. Babamla birlikte Marmaris'ten İzmir'e dönüyorum. Saniye öğretmenime, anneme sevgilerimi gönderiyorum demiş. Sizden bir şarkı bekliyoruz diyor. Gönderilen mesajda ismini yazmamış miniğimiz ama selam olsun, yolculuklar diliyorum size. Ben Bilal, Eskişehir Günyüzü Kayakent'ten bütün hemşerilerime sevgiler gönderiyorum. Sizden bir şarkı bekliyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Antalya Kemer yolundayız, seyir halindeyiz. Ekipçe çalışmaya gidiyoruz demişler. Deniz manzaralı yol eşliğinde dinliyoruz sizi. Ekip arkadaşlarımız var diyor. Pınar, Okay, Mehmet, Mukarrem, Fatih ve şoförümüz Ali dayımıza armağan olsun demişler. Sevgili dostlarımız, selam olsun size de. İyi yolculuklar diliyorum, başarılar diliyorum. Her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. Hemen ardından Tekirdağ Çerkezköy'den Cemile, ablamla beraber dinliyoruz sizi diyor. Ablam Fatoş için ve bütün sevdiklerim için de sizden bir şarkı bekliyoruz diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlarımız. Peki 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Hale'nin mesajı var. İzmir Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nden Hale Kırmızı atölye olarak dinliyoruz sizi. Aileme ve iş arkadaşlarım için. Abi Kerem ben 13 yaşındayım. Kırşehir'den Yalova'ya yolculuk yapıyoruz. Arabada annem ve babamla beraber dinliyoruz sizi. Aynı zamanda bizimle yolculuk edemeyen sevgili ablam ve Esra teyzem için. Onlar yoklar o zaman değil mi? Olsun, gönüller bir olsun. Selam olsun size. Allah'a emanetsiniz. İyi yolculuklar diliyorum. Canlarım benim. Zühre'nin mesajı var. Hayırlı cumalar olsun. Çok teşekkür ederim. Ayşenur Antalya'dan. Bir yandan da çalışmaya devam ediyorum demiş. Bugün bütün işlerimi hallettim diyor. Huzurla bir hafta sonuna girebilirim demiş. Hadi bakalım, Allah yürek ferahlığı versin size. Hilal Çetin. Çok oldu diyor seni dinlemeyeli. O olsun. Gönüller bir olsun. Hilay Hanım'a, Akça Koca'ya sevgiler, selamlar. Kübra Giresun'dan fındık toplarken sizi zevkle dinliyoruz. Oğulları Mataberk Yusuf ve Ozan için Allah bağışlasın, selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizleri sevgili dostlar. Leyla, o da bizi dinliyor. Almanya'dan Leyla için ve bütün sevdikleri için. Tuğba, merhabalar, hayırlı cumalar. Allah geride kalanlara sağlık saat versin diyelim. O zaman gelin bu şarkıyla bir programımıza devam edelim. Hemen ardından kaldığımız yerden değerlendireceğim mesajlarınızı. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

0: Sonra rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
2: Ankara 90.2.
4: 90.2.
2: İzmir 101.
4: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.
0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

O zaman tek başına kahvesini içenlere dile getirdik şarkımızı. İstanbul'dan Merve ben, abicim merhabalar. Seni dinliyoruz demiş. Bugün tabii birçok dostumuzun da acı günleri, mesela sevgili Merve'nin de anneannesi vefat etmiş, başını sağ olsun diyelim. Allah geride kalanlara sağlık saat versin. Utku Beyciğim merhabalar, biz de sizi dinliyoruz. Arkadaşım Funda ile birlikte bize bir şarkı çalabilir misiniz diyor. Peki, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. İyi tatiller diliyorum. Dilediğinizce güzel bir tatil yapın, olur mu? Merhabalar, bugün Bolu 35 derece, 27 yıldır Bolu'da yaşıyorum. Bu sıcak fazla geldi bana diyor ama yine balkonda radyomla Turkuaz dinliyorum. İlk defa sizden bir şarkı istiyorum demiş Sevda Hanım. Ablacığım tamam, söz birazdan dinleteceğim, olur mu? Belki üstümüzden bir kuş geçer. Peki, sevgiler selamlar. Abi selamlar, İstanbul'dan Cantekin ben, yine sendeyiz. Bugün istek şarkım yok demiş. En iyisini sen çalarsın eşim Gözde için diyor. Onu çok seviyorum. Bugün balık tutmaya gitmem için izin versin demiş. Söyler misin peki? Söyleyelim o zaman. Erkekleri bazen kendi haline bırakalım. Onların da bir yaşam alanları var. Sevgili Cantekin'e, sevgili eşine ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Gözde Hanım'a da, evlatlarına da sağlık sıhhat diliyorum. Şimdi önce istek alan bir şarkım vardı. Dinleyelim. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Birazdan da istek şarkımızı yerine getirelim o zaman. Belki üstümüzden bir kuş geçeri dinleteyim sizlere, olur mu? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

5.46 saatler. Bursa'dan Reyhan, öncelikle yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Reyhan Hanım'a ve bütün sevdiklerine. Ege Batman'dan dinliyor. Bütün Turkuaz çalışanlarına selamlar, kolaylıklar. Tansel Aydın'dan, Konya'dan Aydın'a dönüş yolunda dinliyorum sizi. Sizden bir şarkı bekliyorum. Sana ve bütün yolları dinleyen dostlarımıza da selam olsun. Erzurum'dan selamlar. Ben de ilk saati kaçırdım diyor. Biraz önce açtım radyomu. Olsun, canınız sağ olsun. Sıradaki şarkım sizlere darmandır. Yarın da diyor Murat Boz burada olacak. Çok heyecanlıyım diyor. İlk defa görüp dinleyeceğim kendisini demiş. Pazar günü demiş Poezi var. Aa, ne kadar güzel. Erzurum'da sanatçılar resmi geçit yapıyor o zaman. Kültür yoluydu değil mi o konserler? Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlediği konserler, evet. Güzel işlere imza atıyorlar, tebrik ediyorum. Abi Viyana'dan selamlar olsun. Aysu Aynur geziyoruz demiş. Sevgili Kemal Almanya'dan dinliyor bizi. Sana ve sevdiklerine darmağın olsun. İzmir'den selamlar. Ömer, Melina ve Çınar, çocuklarımız da yolda sizleri dinliyoruz demişler. İyi yolculuklar diliyorum, Allah'a emanet olun. O zaman gelin, yepyeni bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Blok 3, Sebebi Yar isimli şarkıyla. Ardından kısa ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuvaz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor.
7: Radyo Turkuvaz.
6: Radyo Turkuvaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
9: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
11: Güzellikler dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.

sözüm. Devam edelim bu saati de yavaş yavaş toparlayacağız. Abi severek dinliyoruz sizi Mardin'den, herkese selamlar. Sevgili çantacı kardeşlerim, sevgili Aziz. Orada dinleyen dostlara da selam olsun. Dilek merhabalar, hayırlı cumalar. Polatlı'dan dinliyorum. Oğlum Altuğ için sizden bir şarkı bekliyorum. Ankara'dan Ramazan, kızım Asya artık 4 yaşında. Kızımı çok seviyorum diyor. Herkes duysun maşallah. Maşallah diyelim. Selam olsun size de. Sağlık saat diliyorum. İyi yayınlar efendim. Sizi çalışarak dinliyoruz. Sağ olun, var olun diyor sevgili radyo. İş arkadaşlarıma kolay gelsin. Erco, Mahmut, Şenay abla ve canım kendim için sizi çok seviyorum diyor. Sevara göndermiş olduğu mesajında. Size de selam olsun. Ezgi, oğlum Şerif Çınar için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Ezgi Hanım'a ve güzel ailesine bizden sevgiler, selamlar. Şimdi o zaman önce istek alan bir şarkım daha vardı. Önce bu şarkıyla buluşalım. Hemen ardından sözümüzü son saate doğru yavaş yavaş taşıyalım. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

edilen 55-60'tır orada galiba. Abim Ali yayınlar, hayırlı cumalar, uzun süredir seni dinleyemiyordum diyor. Annemin sağlık sorunları münasebetiyle doktorlardaydık. Rabbim şifa versin Gülşah. Bütün hastalarımıza, annelerimize, babalarımıza, bütün sevdiklerimize Rabbim şifa versin. İnsanlar neler yaşıyor tabii, kimse bilmiyor. Kimsenin içini bilmiyor. Şimdi ben burada konuşuyorum, benim ne yaşadığımı kimse bilmiyor. Öyle bir dünyadayız. Ama benim içimde neler var Rabbim biliyor. Bir de yakınlarım biliyor. Yani birçok dostumuz bilmiyor. O yüzden de her zaman Rabbime, Yaradanıma sığınıyorum. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin. İş yerinden dinliyorum sizi, İsa sağ olasın, sana ve eşin Hatice'ye armağan olsun dinleteceğim şarkı. Devam edelim Utku'yla isteklere. Önce Cuma ile ilgili bir şarkımız vardı, istek almıştı. Hemen yerine getirelim. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına dönüş yapacağım. Oradan da yazan arkadaşlarımız var. Oradaki mesajları okuyacağım, olur mu? 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'de Radyo Turkuaz.

Il... Son saatimiz artık, merhaba demiş olduk. Adana'dan Serdar, şu anda sıcaklık 40 derece, iki turkuaz var diyor. Allah kolaylık versin size de.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop Expertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop
3: Expertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın

0: Aksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük borçluluğun ülke ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğunu belirtti. Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin borç stoku verilerine ilişkin paylaşımda bulundu. Şimşek, kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılasına oranının da bu yılın ilk çeyreğinde %23,1 ile tarihi düşük seviyede olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti. Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının %31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Git.

Şöyle biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına yazan dostlarımızın da mesajlarını dile getirelim. Mihal, çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Dürdane, o da bizi dinliyor. Semicek hayranıyım diyor. Onu sevdiğimi iletir misin? Tabii ki, görürsem söylerim. Dilek, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Ayla, hayırlı cumalar. Sağlıklı, huzurlu, bereketli bir gün olsun. Teşekkürler. Merhabalar, Konya'dan sevgilerle. Blok 3'ten bir şarkı dinletmiştim yalnız az önce. Sevgili Naciye için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Fatma'nın mesajı var. Hayırlı nurlu cumalar olsun inşallah. Ebru Gündeş, az önce çaldığım şarkı da sizler için de armağanımdı. Merhabalar, yayınlar dileğinde bulunmuş Hatice Hanım. Selam olsun sizlere de. Gönül Hanım, o da bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı cumalar olsun. İstanbul'dan yazıyorum. Sefo istekleri var. Bilmem mi isimli şarkıyı bekliyorlar. Şöyle bir bakalım. Kısa bir araya gideceğim. Birazdan dinleteyim o zaman, olur mu? Selam olsun size de. Dinleteceğim şarkı birazdan sizler için ve sevdikleriniz için de hediyemiz olsun. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Onları da okuyacağım. Onları da paylaşacağım. Varsa artık son 45 dakikamız, iletebilirsiniz mesajlarınızı. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

Vakıf Bankası, Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. O kadar çok istek şarkısı var ki nasıl yetiştireceğim bilmiyorum ama galiba yetiştiremeyeceğim. Ferhat Göçer istekleri vardı. Onu unutmadan hemen yerine getireceğim. Çok da sevilen ve istek alan şarkılarından birisiyle Ferhat Göçer'in sizleri buluşturacağım birazdan. Hemen ardından da toparlamaya doğru yavaş yavaş yaklaşacağız programımızı. Bakalım şu dakikalarda kimler bizimle ve nerelerden dinliyor bizi. İpek, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Bu arada zor günler yaşıyorum. Olsun. Allah can sağlığı versin. Hayatta inişler çıkışlar olacaktır İpek. O yüzden her zaman söylerim. Duvarı nem, insanı gam yıkar. Sana ve sevdiklerine armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Çiğdem, merhabalar kızım için sizden bir şarkı istiyorum. Konya'dan selamlar olsun diyor. Sevgili dostumuz, eyvallah. Fatoş, hayırlı cumalar. İzmir 3 yol Bahçelievler'den Fatoş. Sevip de her şeye rağmen vazgeçemeyenler için sizden bir şarkı bekliyorum demiş. Selam olsun. Meral İzmir Çiğli'den. Eşim Serkan Arasa aynı zamanda.

Bütün çalışma arkadaşlarına ve şefimiz Turgut ustamıza da armağan olsun diyerek duygularını dile getirmişler sevgili dostlarımız. Fatma Karakaya hayırlı cumalar. Az önceki ya bugün de şarkısı o zaman peki sizlere de armağan olsun. Aydın Pursaklar Saray'dan Burcu Tezel. Şu anda mutfakta yemek pişiriyorum ve keyifle dinliyorum sizi. Eşim Mürsel'e bir şarkı armağan etmek istiyorum. Özellikle Turkuaz ailesindeki arkadaşlara selamlar, sevgiler. Aleyküm selam. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Aleyküm selam Coşkun. Hanımım Resmiye Zunga için. Biricik oğlum Kerem Berk. Aynı zamanda Çerkezköy Tekirdağ'da dinliyoruz sizi. Çerkezköy'de dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Hazır mıyız? Hadi dinleyelim şarkımızı.

Biz Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız.

0: Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Çelik istekleri vardı. Çelik hayranlarının beklediği bir şarkıyla birazdan buluşturacağım sizi. Gönül Kaya, tarhana yaparken dinliyorum sizi. Eşime selamlarını çok sevdiğimi söylüyorum demiş. Sevginiz daim olsun. Son şarkılar hazır. Sizlere armağan olacak birazdan. Son yarım saatimiz artık. Kürşat, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Kardeşim kolay gelsin. Mersin'den Adana'ya doğru gidiyoruz. Eşim ve oğlum Mehmet Emir'le birlikte Tandan o şarkıyı dinletmiştim. Sevgili Öner Bey'e ve güzel ailesine benden.

sevgiler, selamlar olsun, hayırlı yolculuklar diliyorum. Bülent, iyi günler diliyorum. Oğlum Yağız ve arkadaşı Berçem için Yeşilbolu'muzdan selam olsun, seviliyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın. Sevgimiz daimdir, hep beraber, sağ olun. İzmir Karabağlar'dan sizden bir şarkı istiyorum. Özellikle birisi için, mesaideki sevdiğime demiş sevgili Mehmet Bey, İzmir'den yazdı. Ordu'dan Çağrı, Fındık Bahçesi'nden selamlar. Özellikle sizi dinleyen annem Nurcan ve babam Sezgin için bereketli olsun, selam olsun sevgili Çağrı kardeşime ve Giresun'da bizlere kulak veren bütün dostlara da hediyemdir şimdiki dinleteceğim şarkı. O zaman hadi buyurun dinleyelim şarkımızı, ardından son mesajları değerlendireceğim. Bakalım son dakikalarda kimler bizimle beraber ve kimler nereden kulak veriyor bize. 505-188-30-0 mesaj attı. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize varsa mesajlarınız bana kısa kısa ulaştırabilirsiniz.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

Teyzelerim Hümeyra ve Sare için son şarkılarım sizlere armağanım olsun. Mine'nin mesajı var. Antakya'dan dinliyorum sizi. Mine, teşekkürler. Oda Radyosu'nda bize eşlik eden dostlarımızdan. Gülşah Özgür için sizden bir şarkı rica ediyoruz demiş. Gülşah'a ve bütün sevdiklerine armağanımız olsun. Aydın'dan Rahime, eşimle yoldayız. Sizi dinliyoruz. İşten çıktık, Kuşadası'na gidiyoruz. O zaman sizlere de iyi tatiller diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Afyon'dan İsmail, Bursa'da sevdiceğim Nagihan için sizden bir şarkı bekliyoruz. Son şarkılar sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir. Mersin'den selamlar. Nesrin ben, eşim Nusret ve kız kardeşim Tülin'le birlikte dinliyoruz sizi. Son şarkılarım sizler için. Elif, merhabalar. Sizi garaj temizlerken dinliyorum. Her yerde turkuaz var diyor. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Aleyküm selam. Sevgili Bilal ve sevgili Hikmet Bey, sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Son şarkılar sizlere ve sevdiklerinize. Evet, ben artık müsaademi istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Allah sağlık saat verirse, Rabbim sağlık saat verirse, pazartesi günü yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Çalışan dostlarımıza da Allah kolaylık versin. Allah'a ısmarladık.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World

0: Erciğiz.
1: Bugün getir büyükte 180 gram Pınar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6.
3: 93.6.
2: Ankara 90.2.
3: 90.2.
2: İzmir 101.
3: 101.
2: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
2: İzmir en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
4: Radyo Turkuaz.
5: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
6: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Reklam.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Muhterem Sami, bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show başlıyor. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyoruz. Saat tam 8'e kadar buradayız. Önce havadan, yoldan, sudan sizden gelen mesajlarla bir başlayalım. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? WhatsApp'tan gönderin. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını gönderebilir. İstek şarkı çal.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show.

0: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Burası Radyo Turkuaz. Lübex motor yağları. Hop dedik, şov. Keyifle başladık.
1: Ben gelmedim. Yedi yerinde.
2: Lütfen ciddi davranmanızı rica ediyorum.
0: Önce biraz eğleniriz. Ciddi dakikalarımız ayrı olacak. Merak etmeyin efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sizlerin akşam için yolculuğuna ben de ortak olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Başarabilirsem ne mutlu bana.
3: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Teşekkür ederim. Siirt'ten Harun, genelde hep Siirt'ten yazıyordu ama bugün İstanbul'dan bize sesleniyor. Tatile geldim, iyi yayınlar diyor. İstanbul demişken hemen bir trafiğe de bakalım isterseniz. Dostlar, iş yerlerinden çıkışlar başladı. Servis araçları, toplu taşımalar, şunun şurasında okulların açılmasına ne kaldı? Hadi 1 Eylül diyelim, ilk hafta hazırlık mazırlık. Sonrasında yavaş yavaş okullar açılacak. Bu trafiği özleriz. Bak ben söyleyeyim size, okul servislerinde katılmasıyla beraber %60'lık bir yoğunluk var şu dakika itibariyle. Allah yoldakilere kolaylık versin. Şey tarafı çok sıkıntılı. Eskiden biz Anadolu yakasında trafiği anons ederken Maltepe'den filan başlatırdık. Gidişli gelişli. Hadi bilemedin Kartal. Sabiha Gökçen Havalimanı demeye başladık sonra. Hem TEM Otoyolu hem de D100 Karayolu. Artık trafik neredeyse Tuzla'dan itibaren başlıyor. Kente giriş ve çıkışlarda. Efendim, Allah kolaylık versin. Yollardaki tüm dinleyicilerimize selamlar. Bir trafik haberi de Hatay'dan gelsin. Buyurun, iyi akşamlar.
4: Ayhan merhaba. Hatay İskenderun'dan Adem Koç ben.
0: Burası neresi?
4: Antakya'dan İskenderun istikametine.
0: Evet.
4: Giderken Kıcı mevkinde.
0: Evet.
4: Araç arızası nedeniyle.
0: Evet.
4: Şu an trafik yoğunluğu vardır. Tüm sürücülere duyurulur.
0: Evet.
4: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyorum. Videoyu çekip göndermiş. Ne kadar güzel. Programa eşlik ediyor. Sağ olasın. Böyle güzel haberler verildiği zaman ben de çok hoşuma gidiyor. Adem, teşekkürler.
5: Ay canım benim. Seni seviyorum.
0: Güzel de Radyo Turkuaz'ın birer programcısı oluyorsunuz böyle kayıtlar yolladığınız zaman. Dostlar, 7 saniye bir ara.
6: Bir reklam.

0: yayınlar diliyorum Ayhan abi. Ben buyurun. Türker Şimşek.
1: Türker Şimşek burada, buyurun.
2: Ah canım kardeşim benim.
1: Canım kardeşim, buyurun.
0: Reyli'de hava güneşli. Öyle 32 mi? Derece. Senden bir ricam olacak.
1: Tabii.
0: Şefler Şefi inşaat mühendisi Serdar Köşekoğlu için tamam. En güzel parçanı yayınlayabilir misin?
1: Olur. Teşekkür ediyorum. Olur, görüşürüz. Kendine iyi bak lütfen. İzmir'deyiz. Sinan arkadaş Ufuk'la birlikte bizi dinliyor. Allah kolaylık versin kardeşlerim. Sağ olun, var olun.
3: Hop dedik.
1: Efendim.
3: Vallahi seni öpeceğim.
1: Yapma ya. Ayda.
2: Vallahi dünyada sevdiğim tek insan sensin. Dayanamayacağım, bir daha öpeceğim.
1: Öp. Öp bakayım.
3: Kudaydan Mesut. Kardeşim. Ege'den 90'lar şöyle deli gibi sevda. Canım benim, seni seviyorum.
1: İstek yok ama. Seni bunu öpeceğim. Ama istek yok dedik başlıyoruz. İstek yok ya. Güzel şarkılar çalıyoruz işte. Boş ver şimdi.

0: senin bana gönlün var galiba.
1: Seviyorum galiba.
2: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Sevdiğinizi yeni mi anladınız
3: Ankara
0: bakayım?
3: Ankara cayır cayır yanıyor.
0: Evet, İstanbul'da
3: ama
0: çok sıcak İlhan Hanım.
3: Ama seviyerek seviniyoruz.
0: Öyle
3: İyi
0: mi?
3: İyi yayınlar diliyoruz.
0: İşe yarıyorum demek ki. Güzel.

0: Peki devam edelim.
1: Hop dedik Ayhan. Seni çok seviyoruz. Efeler Diyarı Aydın'dan sizi dinliyoruz severek. Selamlar, saygılar tüm Türkiye'ye.
2: Çok teşekkür ederim canım benim.
3: Hop dedik Ayhan. Kırıkkale Mahmut Elibol. Selamlar, saygılar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Dostlar, 6'da günün konuları gelecek. Bir reklam arası verelim lütfen.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuvazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show.

0: selamlar. Samsun'dayız Sibel. Video çekip göndermiş trafikte. Radyo Turkuaz'ı nasıl dinliyor? Tabii ki yüksek sesle.
1: Dikkat dikkat. Bu program yüksek sesle dinlenir.
0: Aynen. Eğlenceye takılın lütfen. Bir de şimdi hafta sonunda merhaba diyoruz. Onun da kendine göre bir güzelliği var. Sema merhaba. Mesajını aldım. Çok teşekkür ederim. Övgü dolu sözler için. Sağ olun. Devam edelim.

0: Saat 6'da günün konuları gelecek. Bugün birden fazla konu işleyeceğiz. Çok eğlenceli konular. Yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum açıkçası. Kısa bir ara verelim. 30 saniye.
1: Bir reklam. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır bağırsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Garanti BBVA.

olanlar, yurt dışında beni dinleyenler, bizler gibi mesaide takılanlar, akşam için hazırlık yapanlar. Mesela Sultan Ankara'dan yemek yapıyorum. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz diyor. Eşimin ismi Sefer. Onu var ya o kadar seviyorum ki demiş. Hadi be. DJ yıllarımıza bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Sizlerle beraber ben de kutlamak istiyorum dedi. Eyvallah. Tebrik ediyoruz biz de sizleri. Selamlar iletiyorum. Dost.

Dün de bizim evlilik yıldönümümüzdü. Kim? Kırşehir'den Tülay ve eşi diyelim. Tamam peki. Tebrik ediyorum sizleri. Dostlar, bir reklam arası. Reklamlardan sonra yavaş yavaş günün konularına adım atalım istiyorum. Bakalım kimler neler söyleyecek.

Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles.

Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. İstanbul, en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar
3: teslim mutluluk. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: başındayız.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Allah herkesi, ihtiyacı olanları ev sahibi yapsın inşallah. Bugünlerde ev sahibi olmayı düşünüyor musunuz bilmiyorum. Var mı imkan? Hani dönem dönem kampanyalar açıklanıyor. Ya da anneden babadan ya da büyüklerden bir miras kalmıştır falan. Hayırlısı olsun diyelim. Şimdi tabii alacağınız evde eğer bütçeyi denkleştirdiyseniz birkaç tane de seçenek varsa manzara da önemli değil mi? Eviniz nereye baksın mesela? Deniz kenarı olabilir, ormana bakabilir, ondan sonra caddeye bakabilir falan filan, böyle şeyler var. Etkiliyor tabii. Evin değerini, alacağınız dairenin değerini, şerefesi falan filan. Şimdi Avcılar'da bir bina yapılmış. Bu bina içerisinde daireler var. Fakat bina mezarlığa bakıyor. Diyeceksiniz ki ya ne var bunda? Türkiye'nin dört bir yanında mezarlığa bakan birçok apartman var, site var falan. Ama bu öyle değil yani. Mesela kapıyı açıyorsunuz, 50 santim ilerleriniz ileride bir mefta var. O kadar yani, 50 santim 1 metre falan filan. Avcılar'daymış. Bugün sosyal medyaya düştü. Ben de sizlere sorayım. İki şık var, şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim, insanın canlısından korkarım. Ne yapayım, 1 metre ileride mefta varsa diyebilirsiniz. Ya da ya bu kadar zaman bekledim, ev alacağım, karşımda mezar. Rahmetlinin kabri filan. Ya alır mısınız, almaz mısınız? Vallahi içinizden geçen hemen anında söyleyin. Ya ben biraz daha beklerim, alternatiflere bakarım. Şimdi yatak odasında.

0888-88-30-0 WhatsApp hattımız. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajını göndersin. Belli bir birikiminiz var. Evi de buldunuz. Aslında ev de güzel ama 50 santim ileride bir mezar taşı var. Olduğu gibi mezarlık yani. Öyle diyeyim size. Siz bu evi alır mısınız, almaz mısınız? Bana ne ya, Mefta'dan da diyebilirsiniz. Allah rahmet eylesin, ben evime bakarım. Ya da yani bir tane ev alacağım, manzarasında da mezarlık olmasın da diyebilirsiniz. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Önce bir ara.

0: görüntü düştü. Avcılar'da bir bina yapılmış fakat bina ile mezarlık arasında siz deyin 50 santim, hadi ben deyin 1 metre bir fark var. Özellikle alt kattaki daireler, elini uzatsa camdan hemen orada kabirin mezar taşına dokunabiliyor. Orada tartışma var işte, ya böyle olur mu olmaz mı? Kimisi de diyor ki ya kardeşim ev evdir, biz hani ona bakmayız. Hayatta yaşayan insanlardan korkmak lazım, meftaları ne zarar olur falan. Ben de sizlere sordum. Antalya'dayız Ebru. Valla ben huzursuz olurdum diyor. Buna benzer bir durum aslında bizim başımıza geldi. Korkut elinde bir ev alacaktık. Dubleks bahçeli site karşısında. Çok eski bir mezarlık vardı. Şöyle 50 metre ileride değil. Bak sen 50 metre diyorsun. Ben 50 santimden bahsediyorum. Bu kadar yakın yani. Onu söyleyeyim. Sonra tam oranın güvenliği dedi ki ya dedi buraya site yapıldı ama dedi bunun altı hep mezarlık. Annem dedi korktu dedi. Aman imbo.
1: Aman imbo.
0: Biz diyor o evi almaktan vazgeçtik. Bak vazgeçenler de oluyor. Hava diyor ki vallahi diyor insan mecbur olunca mezarlıkta olsa oturabiliyor. Ben diyor 6 yıl lojmanda oturdum. Evimin bir yanı mezarlıktı, diğer yanı hapishaneydi diyor. Öyle bir ortamdı. Kırşehir'den Hayati Bey buyurun.
2: İyi akşamlar. Hop dedik.
0: Buyurun.
2: Kırşehir'den Hayat Delibaş.
0: Buyurun Delibaş.
2: Benim ilk aldığım

0: Ev. Tam mezarla 500-600 metre ilerideydi.
1: Ama bayağı var mı senin?
0: İkinci kattı. Mezarlık çok net gözüküyordu.
1: Ama bu bayağı yakın, dokunma mesafesinde diyorum. Bir ara sosyal medyadan bakın, avcılar mezarlık yazın çıkıyor zaten. Vallahi. Tamam, sonra ne oldu?
0: Rahmetli annem ile beraber balkona çıktığımızda,
1: tamam,
0: oğlum beni köye götürme. Beni buraya defnet. Şurada bir dua okun. Mezarlığa dahi gelmen derdi.
1: Vay be, anneye bak. Sana mı söyledi bunları?
2: Ah canım kardeşim benim.
1: Peki. Oraya mı gömdünüz valide hanımı? Yaşıyor mu ya da bilmiyorum.
0: Ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Mezarlık iyilileri, kötüleri hep gösteren yerlerdir.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dostlar, bir reklam arası. Konu hakkında görüşleri almaya devam edeceğiz. 4 dakika sonra görüşmek üzere.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
11: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: eksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz, en sevilen şarkılar.
1: Ben hadi gülen siz.
0: Tamam. Kısa bir reklam yapayım dedim ondan dolayı. Hanımlar beyler iyi akşamlar. İstanbul Avcılar'da bir bina yapılmış. Fakat dip dibe mezarlıkla. Yani olabilir tabii. Fakat tartışma olmuş. Alt katta oturanlar elini uzattığında mezar taşlarına dokunabiliyorlar. Buradan ev alınır mı alınmaz mı diye insanlar konuşuyor. İzmir'den selamlar. Ev alacaksın, pencereyi açar açmaz karşında kabirler var, mezarlık var. Vakti zamanı gelince tamam bizler de gideceğiz ama ya diyor zaten içimiz kararmış. Bir de alacağım evde karşıda mezarlık olmasın diyor hanımefendi. Teşekkür ediyoruz. Mümin. Fark yok diyor, ikisinde de zaten yatacağım diyor. Eyvallah. Öyle bir görüş geldi. Oğuz Sakarya'dan bizlere bildiriyor. Ya aslında diyor oradan ev alınırsa bu önden bir rezervi durumu.

0: neşe etmemek lazım bence demiş.
1: Yok deme.
0: Yani usulünce yaşıyorsanız diyor, o evde diyor, ha karşısında havuz olsun diyor, ha mezarlık olsun diyor, ne anlamı var ki diyor, hiçbir sıkıntı olmaz diyor. Güzel bir açıklama.
2: Seni Önemli İşler Müdürlüğü'ne tayin ettim.
0: Seni Önemli İşler Müdürlüğü'ne getiriyorum, hadi bakalım. Devam edelim. İskenderun'dayız. Kürşat. Valla bir insan eğer devamlı haylazlık peşindeyse bence mezarlığın önünde ev alması caizdir diyor. En azından baktıkça diyor belki biraz düzelebilir demiş. Eyvallah. Bu da böyle bir görüş. Görüşleri almaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam.

0: Bir cuma akşamı yoğunluğu. Allah yolda olanlara kolaylık versin diyelim. Ama bir saat evvel anonsum yapmıştım sizlere. Daha okullar açılmadı. Yakında bir 15 güne kalmaz okullar da açılacak. 15 günü var. Bugün ayın 21'i. Hemen hemen bazı okullar hazırlık dönemi. Erken açılacak çünkü. Onların da servisleri olacak. Allah herkese kolaylık versin valla. Efendim iyi akşamlar. Radyo Turkuaz'dayız. Sizler için mikrofondayım.
1: Az kazanıyorum belki ama namusumla, alnımın teriyle kazanıyorum. Çok şan, çok şan.

0: Radyo Turkuaz ailesi kız kardeşimle seyir halindeyiz. Sizleri dinliyoruz diyor. Biz geziyoruz demiş.
1: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Merhaba. İyi günler, iyi çalışmalar. Seyrek erkek kuaförü müşteri ve çalışanlarına selamlar. Seyrek mi? O kuaför için ama çok uygun bir isim değil ki yani. Seyrek erkek kuaförü. Soyad mı yoksa semt ismi mi, bir şey mi? O niye öyle Seyrek? Çok yaptığınız meslekle hani derler ya saçınız seyrek falan diye. Daha girerken tabelada onu görse adam biraz morali bozulmaz mı?
2: Amanim bu.
0: Bir anda aklıma o geldi, bilmiyorum. Aydın'dayız Zahim, iyi akşamlar. Aykut Özcan diyor ki, İnsanlar ölüsünden değil dirisinden korkacaksın torunum derdi rahmetli anneannem. Geleceğini merak edenler de aslında sık sık mezarlığı ziyaret etsinler demiş. Eyvallah. Ama konu o değil. Konu yani böyle bir yerden ev alır mısınız almaz mısınız? Onu soruyoruz.
3: Merhaba Ayhan, İskenderun'dan Burçin ben. Şimdi
0: buyurun.
3: Prensesimle yoldayız. Öyle geziyoruz. İsmi Kumsal. Seni çok seviyoruz.
0: Öyle mi? Aynı güzel. Hadi iyi gezmeler sizler o zaman. Devam edelim bakalım. Burada kim var? Konuyu artık yavaş yavaş kapatıyorum. Bir başka konumuz var. Onu soracağım çünkü. İzmir'den Buca, Buca'dan Gülser. Eninde sonunda biz zaten oraya gitmeyeceğiz mi? Ondan sonra ölmeden niye diyor mezara dokunayım ki diyor. Başka yerden alırım demiş. Peki bak böyle güzel denet cevaplar. Hoşumuza gitti. Sağ olun, var olun. Dostlar ne yapalım? Reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim. Bu arada bir konu daha var, o da ilginç. Bakalım kimler neler söyleyecekler.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Ankara, en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
4: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik

0: Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz.
1: Öyle mi?
0: 22. senemiz olacak.
1: 22 sene.
0: Bugün ben eşimi mutlu etmek istiyorum.
1: Aa, ne güzel.
0: Birlikte güzel bir yemek, eğlence.
1: Tabii canım.
0: Artık ne olursa.
1: Bir yemeğe çıkın. Yengeye güzel bir çiçek böyle. Vallahi iyi olur. Hadi tebrik ediyorum sizi.
2: Ah canım kardeşim benim.
1: Ha, ben de güzel. Peki. Birazdan yine ilginç bir konu var dostlar. O konu hakkında yorumlarınızı alacağım. Bakalım kimden neler söyleyecekler. Radyo Turkuaz.
3: Radyo Turkuaz.

0: İyi akşamlar.
1: Ayhan merhaba, ben Huri.
0: Buyurun.
2: Ben Tanju.
0: Buyurun.
1: Mardin Nusaybin'den memleketimiz Nevşehir Hacı Bektaş'a doğru yola çıktık.
0: Aynı
1: ve şu an yolda olan...

Damatlık. Onu da çok fırfırlısını sevmiyorum. Damatları görüyorum ben bazen. Abi her yerinde kuşaklar, fırfırlar, papyonlar falan yıkılıyor adam. Sakin böyle giyinen, sakin smoking giyinen insanları daha çok seviyorum ben. Allah biliyor ya. Gelin hanımlar da gelinlik giyiyorlar. Kimisi hayatımda bir defa gelin olacağım, ben bu gelinliği satın alırım diyor. Kimisi de bütçemiz belli, biz kiralayalım diyorlar. Bu da tamam. Şimdi kiralık gelinlik...

0: olanlar var mı aramızda bilmiyorum. Bugün ben sosyal medyada bir video gördüm. Gelinlik kiralanmış, geriye iade edilecek. Fakat gelinlik bir kirli.
1: Korkunç bir şey bu.
0: Oo. Hakikaten ha, görmesem derim ki gelinliği kiralayan firma abartmış falan filan. Şimdi ben buradan sizlere soruyorum. Hanımlar biraz daha bu işlere yatkındırlar. Onların yorumları önemli. Gelinlik kiraladınız. Oynadınız, zıpladınız. Hani terimeri de geçtim ben bu arada. Çim düğünüyse, hani böyle açık havada bir düğünse çim lekeleri, işte toprak lekesi, çamur lekesi falan filan. Şimdi bunu kuru temizlemeye verip mi geriye iade etmek gerekiyor? Yoksa kiraladım kardeşim, ben de kullandım, bu şekilde veriyorum. Beni ilgilendirmez mi? Adama gelinliği yollamışlar. Gelinlik bir kirli. Aa dedim, bu ne böyle? Enteresan bir durum yani. Ben size soruyorum, 0505 188 30 çift 0. Bir 15 dakika bu konuyu konuşalım mı sizlerle beraber? Ne dersiniz? Özellikle gelinlik kiralama işi yapanlar varsa, verdiğiniz gibi mi almak zorundasınız? Temiz verdiniz, temiz alacaksınız. Ya da kiralıyoruz ama işte nasıl gelirse artık, yapacak bir şey yok. Temizliği de biz yapıyoruz mu diyorsunuz? Çeşit çeşit gelinlik geri geliyor yani. Lekesi, çamurlu olanı, tozlu olanı falan. Ter kokusu da var bir taraftan. Gelin hanım oynadı, zıpladı. Normal yani. Nasıl oluyor bu işler, onu merak ediyorum ben, sizlere soruyorum. Bakalım kimler neler söyleyecek. Hatta sesli mesaj yollarsanız sesinizi duymuş oluruz. Kısa bir ara, birazdan cevaplar.
2: Bir reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate, birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz, bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Bul. İyi akşamlar.
1: İçinizde bu şarkıyı bilen var mı?
0: Olmaz mı Kemal abi? 90'lar Nazlanma. Ondan önce de Levent Yüksel. Hep seveceğim, o da güzel şarkıydı. Radyoculuğun o çapçaflı zamanlarında çokça çaldığımız iki şarkı. Efendim müsahibinden Süleyman. Şanlıurfa'dan müsahibine doğru dönüyoruz. Sürekli yolda sizleri dinliyoruz. Radyo Turkuaz. Özür diliyorum. Güzel bir parça istiyorum. Kalbimin yarı sahibi Son Güne. Yarı sahibi değil, kalbimin tamamının sahibi o senin. Lafını geri al, Songül'den özür dile. O kalbinin tamamının sahibi, ona göre. Anlaştık mı? Özür dile. Kadınlar öyle yarım yamalak lafları sevmezler. Evet. O yüzden... Songül Hanım bilmiyorum yanında mı? Duyarsa valla bence özür dile.
2: Affedersiniz, yanlışlık oldu.
0: Tamamdır. Efendim... Gelinlik, kiraladık, geriye vereceğiz. Usul nedir diye sorduk. Gülsüm Hanım konuya açıklık getiriyor. Bu arada o gelinliğin videosunu Instagram'a şey yazın. Kirli gelinlik hemen çıkıyor. Ben öyle buldum. Kirli gelinlik değil, çıkıyor. Sabahat Hanım diyor ki ya gelinlik konusu önemli tabii ama diyor. Maalesef diye büyük ihtimal kirli bırakmışlardır diyor. Yani böyle de sessiz olmaması gerekir demiş. Bu

0: Şöyleymiş dostlar.
1: Ayhan Bey merhabalar.
0: Buyurun.
1: Antalya'dan ben Gülsüm. Biz de kuru temizleme işiyle uğraşıyoruz.
0: Kuru temizleme işi yapıyorsunuz, tamam. Gelinlik geliyor mu size?
1: Gelinlik temizliyoruz. Dediğiniz gibi kiralık gelinlikler öyle rezil vaziyette geliyor ki anlatılamaz. Gelinler firmayla zaten kiralarken anlaşıyorlar.
0: Tamam. Ve nasıl anlaşıyorlar yani? Aldığım gibi temiz mi bırakacağım? Yoksa oynadım, zıpladım, çimlere yattım, uzandım, o haliyle mi getireceğim? Çünkü videodaki gelinlik görenler ay diyor, bunu hale gelmiş diyor. Gelin hanım yani toprakta yuvarlanmış bayağı. Ben öyle söyleyeyim size, o kadar kötü, çamur içinde.
1: Temizlemeyi zaten firma üstleniyor. Gelin sadece giyiniyor, keyfini çıkartıyor, pisliğini getirip firmaya bırakıyor. Firma da bize veriyor, biz temizliyoruz. Olan kuru temizlemeciler oluyor.
0: Ama o da sizin işiniz şimdi. Kimse bir şey diyemez ki. Yani o da sizin işiniz. Şanlıurfa'dan selamlar. Sizleri severek dinliyoruz. Eyvallah Fırat. Teşekkür ediyorum. Aykut adı üstünde. Kiralama, kirlenen gelinin temizliği kiraya verene aittir. Erzurum'dayız. Aslı iyi akşamlar. Nasıl kirli pis bir şekilde verilebilir? Çok ayıp. İnsanlar bu konularda daha duyarlı olmalı. Ama anlaşma öyleymiş. Ben yani oynarım zıplarım sana getiririm. Sen bu halde ne yaparsan yap. Peki teşekkür ediyoruz. Görüş alacağız bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 180 gram Pınar labne 62 lira. 15'li CP yumurta 75 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik

0: Osman Kanada'dan bildiriyor. Vay be, çok uzaklarda dinleniyoruz. Hatay'dan Serkan mesajını aldım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Fatih'te gelinlik yapan bir firmadan bana ulaştılar. Bize de çok kötü diyor, biz de kiralama yapıyoruz diyor, geliyor ama yapacak bir şey yok diyor. İnsanlar para veriyor, özel günleri tabii ki. Gelinliği de dediği gibi giymeli, biz böyle düşünüyoruz demiş. Tamam, itiraz etmiyorsanız sorun yok ama ben videoyu gördüm. Orada gelinlik firmasının, kiralayan firmanın sahibi suratı beş karıştı da o açıdan yani. Siz böyle olsun diyorsanız, çünkü gelinliği bir görmeniz lazım. Yani oynamamış gelin hanım, damat beyle toprakta güreşmiş. Bak net diyorum size yani, böyle bir durum. O yüzden size sordum. Şimdi dostlar, Instagram Radyo Turkuaz, Instagram hop dedik Ayhan, bir şey söyleyeceğim.
1: Evet buyurun.
0: Takip ederseniz seviniriz yani, onu bunu takip edin, bizi niye takip etmiyorsunuz? Takip ederseniz seviniriz, haydi bakalım yolumuz açık olsun.
2: Eğlence, şamata burada.

0: Az evvel Kanada'dan Osman Bey'in yorumunu okuduk. Ben diyor Türkiye'deyken akşamları çıkış sizleri dinler. Çok da keyif alırdım. 3 yıldır Kanada'da yaşıyorum. Hangi bölgedesin? Onu da yazsaydın. Kanada kocaman yer ya. Her gün burada tabii öğlen saati oluyor. Sizleri dinliyorum. Mesafeler engel değil. Eyvallah Osman sana. Ve yanında kimler varsa ailenle gittiysen onlara da selamlar. Kanada'ya bir merhaba. Yedi düvele sor beni. Yetti canıma yeter ki anla sevdalardayım. Ha, gelinlik kiralama işini şöyleymiş. Neslihan Hanım Kahramanmaraş'tan bildiriyor. Aslında zaten diyor gelinlikçiler eğer akıllı davranırlar senin başta kiralarken kuru temizleme parasını da içine katarak kiralıyorlar. Bunu da belirtiyorlar. Hem birlikte çalıştıkları kendi kuru temizlemeleri de var anlaştıkları diyor. İki taraf için de iyi oluyor. Ama bu sosyal medyaya düşen videodaki gelinlik hakikaten tarihi bir dönüm noktası olabilir. Hem gelinlik kiralayanlar hem de kuru temizlemeciler için. O bir kere de düzelir mi onu bilmiyorum. Toronto'da. Ha tamam peki. Osman Bey Toronto'da. Bayağı Türk var mı orada Osman? Yani komşularınız Türk mü? Orada sen ne iş yapıyorsun? Mesela hazırsan şu an hızlı hızlı yazıyorsun. Benimle 5-6 saniye gecikmeni duyuyorsun. Onu da yazarsan reklama girmeden bir okuyalım. Merak ediyorum ben. Böyle yurt dışında. Çünkü ben aynı zamanda bir gurbetçi çocuğuyum. Benim babam uzun yıllar İngiltere'de. Hatta akrabalarımın yarısı şu anda Almanya'da, İngiltere'de falan devam ediyorlar yine. O yüzden sordum. Bakalım Toronto'da sevgili Osman ne iş yapıyormuş? Türk vatandaşlarımız var mı? Onları da bize bildirir. Biz de buradan okuruz. Şimdi bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları.

0: Radyo'nun sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçer.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: güzel. Şimdi az evvel Kanada'dan Osman yazdı ya Toronto'dayım diye. Ben de sordum orada Türk vatandaşlarımız var mı? Sen ne iş yapıyorsun diye. Toronto'dayım. Burada Türk vatandaşlar oldukça fazla. Çok da yabancılık çekmiyoruz diyor. Toronto'nun mesela demiş alçıpan ve mantolama işlerini komple mesela Türkler yapıyor. Burada diyor en az 40-50 tane şirket var büyüklü küçüklü. Toronto'ya biz bu işi öğrettik demiş. Fabrikadan da çalıştığı işlerden de fotoğraflar yolladı şu anda bana geliyor. Allah kolaylık versin oraya gidip böyle bir sektörde iş hacmi yaratmış vatandaşlarımız. Ne güzel. Aslında gelinlik konusunu kapadım ama İskenderun'dayız. Amel Yakobi ben bu işle ilgileniyorum diyor. Bir açıklama yapmış.
1: Merhaba, ben Amel Yakobi, İskenderun özel gelinliği.
0: Hoş geldin Amel.
1: Aynı zamanda kiralık gelinliği hizmet veriyoruz.
0: Ne nedir bu olay?
1: Kullandığından sonra bazen kazalar, lekeler ve yırtık olabilir.
0: Ama bu videosu düşen bayağı leke meke değil. Bayağı bir çamur içindeydi yani. Denk düşerse sosyal medyada görebilirsin.
1: Bunların çoğunu istemeden yaşadım biliyorum.
0: Tabii canım öyle
1: bu
0: diyelim.
1: Bu nedeniyle müşteri mağdur etmeden karşı alışma her zaman ortak bir çözüm.
0: Ne güzelsin.
1: İyi günler.
0: Teşekkür ederim.

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Bir reklam.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Vay be, zaman da çabuk geçti. Hanımlar beyler, saat 7.30'dan itibaren günün özel şarkıları yayına girecek. Diyarbakır'a bir selam yollayalım. Orada kardeşim sevgili Umut o haberler veriyor. Vallahi diyor, Diyarbakır'da 40 derece sıcaklık var akşam diyor. Bu saat oldu. Acayip sıcak burası. Yanımda ikizler var. Hasan, Hüseyin. İkizlerimiz derken senin mi onlar? Selam gönderiyorlar. Tamam. Yanımda Hasan, Hüseyin ikizlerimiz var. Size selam gönderiyorlar. Eyvallah. Ben de selam aldım. Sizlere gönderiyorum Umut'cum. Diyarbakır'daki tüm dinleyicilerimize selamlar. İyi akşamlar. Dostlar, saat tam 7.30'da günün özel şarkıları başlayacak. Çayı, kahveyi kapan gelsin. Hadi bakalım.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: daha çekici.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Dostlar, günün özel şarkıları başladı. Herkesin hatırasında yer eden belli dönem şarkıları vardır. Açılışımızı bu şarkılardan biriyle yapıyoruz. Unutulmaz bir Cengiz Kurtoğlu klasiği. Bu kez yanında Kutsi var. Duvardaki resimle açılışı yapıyoruz. Herkese iyi yolculuklar.

0: Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam. Günün özel şarkıları.
2: Devam ediyoruz. Vaktiyle her zaman en güzel okuyan tabii ki Müslüm Gürses'ti. Ama kimi zaman böyle bir grup, kimi zaman da solo başka sanatçılar bu şarkıyı okudu. İstanbul Arabesk Projek'le devam edelim. Müslüm Gürses klasiği sende kalmış. Hemen ardından yine unutulmaz bir şarkı Ersay Üner yorumuyla gelecek.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank.

0: daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kuzey Kıbrıs'ı uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin. İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 21 Ağustos 2011 yılında Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda Yıldız Milli Takım final maçında Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye böylece voleybol tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
2: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
4: Dostlar, bu akşamlık benden bu kadar. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Eğer cevabınız evetse öncelikle Radyo Turkuaz'da kalın. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Lubex motor yağları Hop Dedik Show. Pazartesi 17'de yine yayında olacak. Allah'a ısmarladık.

sancı, gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim, en sonunda ben de sevdim.

Aşk dokunmak ister, gülünmek, sevinmek, hoşlanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni, ara da bir sesi duyur. Yoksa bu ayrılıklar...

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.